0: Tümen tümen basın dara başasın.
1: Kul de onda tamaş. Biz gaymar diyor simez tumanıyor. Kul
2: yiyor. Kul yiyor.
3: Kul yiyor. Kul yiyor.
4: Hor şabat, ot şabat stap aras gevs.
5: Okro, saraya sani şevem. Kem sakut asro vokşer mere.
4: Sağamu sepse.
6: Mere as ver çit, as me matlevi. Çey mogonili sistema komarar. Berzene ba mo igone.
7: Sağ, hep sağ. Boşar. Dayşene sağ.
4: İnomani, çöne burze.
8: Amin de da çöne.

cevudes, dağlar suysa şiyodes, simartlis gamar cevudes, taziyar cevih yodes.